0: Tamam kardeşim, sen garantiyiz de sen.
1: Alo, du kan garantiyiz. Siz de bir yeri ben uçan santim. Siz de sen kanka bir kanka.
0: Sağ ol kardeşim, sen garantiyiz de sen.
1: O da siz, du kan garantiyiz.

0: Arkadaşlar. Zaten Dursay duyuyorsan sanki.
1: Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Sağlıyor, kafa kalmıyor. Sağlıyor, kafa kalmıyor. Sağlıyor, kafa kalmıyor. Kulak atıyor ve 18 ve 18 ve 18 ve 18 ve 18 ve 18 sistem dalandı fracture et prendre un note que ça va prendre les 9050 sur les lieux, le 249 va rester en attente.
1: 249, et quelle raison on donne aux
0: 9050? 449, incapacité de la mettre le panneau en fonction.
1: 9 à 4 pour le 449.

Nisan yarantı bu sanrı aldı. O lehtar istiyoruz bu vali bu kasaya sarışlasın. Nisan yarantı bu. Düzendir bu galima sıkıfı. Arapa kama kadıyor.